0: olmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: Kral FM, Trabzon'da 98.5 frekansında yeni...

0: üstümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İlaç gibi radyo.

Derdim benim yollarım, ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem, gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dağlara, düşerim yollara.

Alacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah hırna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Taş Gibi Radyo.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için Fiat.com.tr.
6: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günaydın. 18 Haziran Perşembe, 7'yi 5 geçiyor. Ta Amerikalardan yola çıkıp Samsun'a giden Aysun ablaya ve Ahmet abiye, Karadeniz çiftine bir selam gönderelim. Gelin almaya gidiyorlar Samsun'a. Allah yolunuz açık etsin. Kazasız belasız. İnşallah kızı evden çıkarken çok para harcamaz. Yok sandık parasıydı, yok kapı açılmıyor. Bir ömür boyu mutluluklar dileyelim. Herkes

Ajda Pekkan'ın şarkısı Görürsün Sana Neler Edeceğim dedi. Hasan diyor ki benim arkadan, inşallah bu şarkı milli takımımızın Paraguay maçına yansır.

Saat 1'e kadar maça baktım. İlk defa bir maç izledim. İngiltere 4-2 kazandı ama İngiltere'de Hırvatistan'dan mükemmeldi. Maçtan uzun bir aradan sonra maçtan keyif aldım. İnşallah cumartesi sabahı da bizim maçtan keyif alırız.

Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Ve o zamandan bu zamana kaç kişi bundan ders aldı? Dün dört çiftimizi önce 8'de 9 arası sonra 9'da 10 arası Masum Kırmızı Gül konserine gönderdik İzmir'de. Bu sefer teşekkürler gelmeye başladı. İzmir'den sevgili Seda Billurcu ve sevgili Mehtap teşekkür mesajı göndermişler. Konser çok güzeldi. Kral FM'e sonsuz sevgilerini saygılarını ilettiler. Biz de Kral FM adına ikisine Canı Gülü'den teşekkür ettik. Bakalım diğer iki çiftimiz ne diyecekler? Çok merak ediyorum. Onlar da beğendi mi acaba?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Pro Ace ailesi Haziran ayında ver

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Aşkımsın sen sevgili Tarık Mengüç'ün 7 imzası yeni şarkısı. Almanya'dan Atilla. Milli takımımızı yerden yere vurduk diyor. Ben yapmadım. Bunu hak etmedik bu çocuklar teknik heyet. Cumartesi kazandığımızda yine bizler sevineceğiz. Sevinçle üzüntü arasındaki teraziyi bir türlü çözemedik. Ben inanıyorum ve güveniyorum bu takıma. Hep beraber inanalım diyor. Aynı şeyleri söyledim. Bizi buraya bu çocuklar getirdi. Geri de dönsek bu çocuklarla döneceğiz. Kazansalar da kaybetseler de kalbimiz onlarla. Tabii ki gönül kazanmalarını ister. Cumartesi yayına gelecek misin diyor Fransa'dan Gülfiye. Yok. Evde maçı izleyeceğim. İnşallah tabii ki. Bugün 52 yaşına basan sevgili Ayşenur Hanım mesaj göndermiş ama 25 hissediyorum demiş. O da güzel. İnsanın kendini genç hissetmesi. 52 zaten tersten baktığında 25 be ablam. Yani hiç belli olmaz. Öyle idare edersin. Midland söylemesi bile zor diyor. Zor değil İzzet. Midland. Bu şekilde söyleniyor. Beşiktaş'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin de rakibi dönerci Podolski oldu. Dur bakalım. Yozgat merkezden Mahmut Okan milli takım tıraşları da milli olmalı diye düşünüyorum diyor. Yani milli takım futbolcularının saç tıraşının da milli olmalı diyor. Ne yapacaksın hepsinin kafasına Türk bayrağı mı yapacaksın? Yani milli derken hangi anlamda? Asker tıraşı mı? Anladığım kadarıyla Yozgat'ta Mahmut berberlik yapıyor. Durum onu gösteriyor. Tamam Amerika dönüşü sana getirir. Sen bir düzeltme yaparsın. Bremen'den Mehmet. Günaydın Bremen. Bremen. Çavay Boyşe.

Allah büyünden beterinden korusun. Dün gece yarısı Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş. Allah'tan hissetmedik. Hiç ruhumuz bile duymadı. Hep böyle devam eder diyelim. Dünya Kupası'na dönelim. Harry Kane 2 gol attı. Haaland 2 gol attı. Cristiano Ronaldo yani bayağı bir mevzu oldu. Çok da konuşulacak. Olmasa da olur muhabbeti yapmaya başladılar Portekiz takımı için. Ama diğer bir tarafta Messi ile ilgili bir balon durumu söz konusu. Çok severim, iyi topçudur ama işin içinde harbiden sağlam bir balon var. 3 gol attı ama maç 1-0 iken Messi'nin bir hareketi var. Yani Dünya Kupası'nda büyük takımların nasıl korunduğunu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bunun birebir örneğini maçta gördük. Arkadan itmesi, futbolcunun ayağına arka taraftan taban girmesi, ne VAR ne orta hakem hiçbirinin konuya dahil olmaması, kör sağır dilsiz oynamaları Messi'nin 2 golde atmasına neden oldu. Yani resmen kırmızı kartlık bir hareketi görmediler. O Messi aşağı, Messi yukarı, 3 tane gol attı. Adam şov yapıyor. 6 Dünya Kupası gördü. Luka Modric işte 6 Dünya Kupası gördü. Ama maalesef açık ve net. Hakemler koruyorlar abi. Bu kadar net. Dünya futbolda olsa değişmiyor.

0: Dün akşam İzmir'de mükemmel bir konser vardı. Mahsun Kırmızıgül ağırladı İzmir.
1: Sefam olsun canım. Sefam olsun.
0: Kibari ablam. Sefam olsun. Gülşen'e bir selam gönderelim. Sağ olsun. Mesaj göndermiş ama gönderdiği mesaj buram buram reklam kokuyor. Böyle buram buram. Çok detaya inmeyeceğim. Kendileri anlamıştır diye ümit ediyorum. Eskişehir'den abla işimizin başına giderken sizinle yolculuk ediyoruz diyor. Yolunuz açık olsun. Heyecanla bekliyoruz cumartesi sabahını. Tüm dualarımız milli takım için Allah güç kuvvet versin diye Almanya'dan İnci Çorum'a gün sayıyorum demiş. Allah kavuştursun. Taksici Hasanoğlu Ege ile birlikte yoldalar oğlunu okula bırakıyor. Allah zihin açıklığı versin diyelim. Okula giden var mı hala ya? Dur bakayım ne diyor Ergün hocam. Otobüs durağında kulağımda kulaklığı okula giderken dinliyorum. Maalesef bu hafta ve önümüzdeki hafta evrak işleri bitmesine ve öğrencilerin gelmemesine rağmen 180 iş gününü doldurmak için görev yaptığım okula gidiyorum diyor. Ergün hocamız da bir okulda öğretmenlik yapıyor. Öğrencilerin çoğu nasıl olsa tatil yaklaşıyor. Şunun şurasında ne kaldı? Ayın 18'i haftaya cuma karne alacaklar. Çoğu şimdiden gitmemeye başladı. Hepsi arazi. Bir de şey var böyle. Anne ya sınıfta 5 kişi var. Herkes birbirine aynı şeyi söylüyor. O yüzden sınıfta 5 kişi var. 5 kişi 5 kişi. Öğretmen ne yapsın 5 kişiye? Abi siz de gelmeyin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

çeyrekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için karfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: kartıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüğü...

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Daha böyle bitmezdi bu şarkı. Kötü bitti. İzmir'den Cemalettin. Dün Mahsun Kırmızı Gül'ü göremedik ama sesini duyduk, buna da şükür. Konser alanına yakın oturuyor demek ki abi. Kahvaltı hazırlıyorum, erken yeriz biz diyor. Atla gel demiş. Atı bakıma bıraktım Leman ablam. Bugün bakımda. Sevgili Abdullah, tekstil atölyesinde çalışan arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı. Seve seve göndeririz tabii ki. Biber doğuruyorlar Antalya Kaş Yeşilköy'den. Selamlar Ayşe Çolakoğlu'yla ablası Selma. Birlikte biber doğuruyoruz, seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misin demişler. Ederiz tabii ki. Kırmızı biber. Kapya değil değil mi? Normal biber o. Kapya biber biraz böyle tatlımsı, kırmızı biber. Normal. Hani seviyorum bu mutfak işinde bunlarla uğraşmayı. Normal süzme mercimek çorbası yapmaya kalktığınızda kırmızı biber koyduğunuzda yeşil biberle birlikte farklı bir tat kazanıyorsunuz. Ama kapya koyduğunuzda çorba biraz tatlı hale geliyor. Aklınızda bulunsun, koymayın. Yarın yeni yemek bir tarifiyle bulun. Öyle aklıma geldi ya biberi görünce. Almanya'dan Koblenz şehrinden Gülay, 1995 yılından beri bizi dinliyorlar. Eşim Gülay'la birlikte, özür dilerim, Necmi abi göndermiş. Eşim Gülay'la birlikte sizi dinliyoruz. İş yerindeyiz diye yazmış. Milli takıma sonsuz başarılar, eşime milli takıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diye yazmış. Biz de yani milli takımda artık yani Haaland parladı, Messi parladı, Harry Kane parladı. Herkes yani bir şekilde kendini gösterdi. Artık Arda'da, Kenan'da, Hakan'da sıra. Onlar da böyle bir kendini göstersin. Bir ortaya çıksınlar, bir şovlarını yapsınlar. Biz de mutlu olalım, değil mi? Hadi çocuklar, bizim çocuklar, hadi. Hadi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşma metninde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Amerikan Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu Trump. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif anlaşmanın detaylarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti Şerif. Yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını da söyledi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine katkıları nedeniyle teşekkür etti. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O isimler arasında eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de var. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel ise kararın gayrimeşru olduğunu söyledi.
5: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
6: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
4: Özgür Özel cephesi ayrıca olağanüstü kurultayı için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
6: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
4: Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısı sonrasında konuştu.
7: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonu bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
4: Grup toplantısında ise Dervişoğlu DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösterdi. Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
8: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
4: Özel okul öğretmenlerinin Ankara'daki eylemi sürüyor. Meclis Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi, mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eyleme başlamışlardı. YKS için geri sayım sürüyor. 2.425.000 aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Ankara Valiliğinden vatandaşlara bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,50 değer kaybıyla 14.421 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.44, euro 53.51, gram altın 6.449 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
9: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takım Paraguay'la oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay'la yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna, Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini 82-71 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
10: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
10: Otopratik, Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
10: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Sabah saat 4. İki tane kedi camın önünde, ne dertleri var bilmiyorum diyor. Çağrı'yı oğlumun su tabancasında buldum. İçine su koyup uzaklaştırdım. Saate baktım 6 olmuş diyor. Ahmet göndermiş. Sen gene kedileri suyla gönderebiliyorsun. 2026 sivrisinek olimpiyatları başladı bizim evde. 3 tane öldürdüm ama 6 yerden saldırıya uğradım. Fena da saldırıyorlar ya. Bursa Yenişehir'den İbrahim, hafta sonu YKS sınavına girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum demiş. Biz de dileyelim ama derste çalışsınlar. Çorbanın suyunu koymasını bile bilmem diyor. Hanım yapar tarhanı diyor. Acılı bir şekilde hanım buradan Sebo göndermiş. Konya'dan Hasan Özbek şu an seyahat ediyor. Teknik servis müdürü Mehmet Bey'le Mehmet Kızmaz da her şeye kızıyormuş, onu armağan ediyor. Bizde de var öyle her şeye kızan dinleyicilerimiz var. Her şeye kızıyorlar. Mutlu olan da var. Kızan da var. Düğün misali. Kız evi mutlu olsa oğlan evi mutlu olmuyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor, soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Evimde
2: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Pilot Garaj
5: Yapı Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Kıbrıs'a gidelim. 8'in 5 itibariyle Perşembe sabahı İbrahim göndermiş Kıbrıs'tan. Eşim Dilek, kızlarım İlham, Elif, Büşra'ya gelsin sıradaki şarkı demiş. Reklamlardan yana Feride Yiğit Gazi Osman Paşa'dan yazmış. Ne güzel, bayağı bir reklam var diyor. Sağ olsun. Çok güzel bir yazıyla karşılaştım. Yani paylaşmadan geçemeyeceğim. Hep böyle Mehmet abi de, sabah sevgili Mehmet Yılmaz abim de yazdı. Hani bu bizim Karadeniz çifti Amerika'dan Samsun'a kız istemeye gidiyorlardı ya. Hayırdır diyor, sende de mi bir hareket var dedim daha çok erken. Bizim oğlanla ilgili yazmış da. Bak yazının güzelliğine bak. Bekar olduğunuzda sadece mutlu çiftler göreceksiniz. Evlendiğinizde ise sadece mutlu bekarlar göreceksiniz. Çok hoşuma gitti ya.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Milliyet'le başlayalım. İlk sayfada öne çıkan başlık: imzalar atıldı, savaş bitti. Dünya rahat bir nefes aldı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş resmen sona erdi. 14 maddelik mutabakat zaptı. Dün gece Amerikan Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında elektronik ortamda imzalandı. Gelişmeyi hem Beyaz Saray hem İran doğruladı. Trump'ın anlaşmanın bir nüshasını G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da Macron'la yemek sırasında imzaladığı bildirildi. Hürriyetle devam edelim. İlk sayfada öne çıkan başlık: CHP'de 6 ile ihraç talebi. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK, 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilen yerlere yeni isimler atandı. Asu Kaya CHP Kadın Kolları Başkanlığından alındı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilenler arasında. Olağanüstü kurultayı için 833 imza. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık: Özgür Özel Yönetimi CHP'de olağanüstü kurultayı için 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim eden heyette Grup Başkan Vekili Murat Emir'le birlikte 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin delege temsilcileri yer aldı. Genel merkez imzaları inceleyip yanıt verecek. Bir istifa haberi var son dakika haber portalından. Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Yeni adresi de belli oldu. İYİ Parti'den CHP'ye geçen ve rozetini Özgür Özel'in taktığı İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi siyaset kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. CHP'den istifa eden Özdemir'in 25 Haziran'da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı, Sabah gazetesinin manşeti bugün. Türkiye, FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere göndermeye başladı. Bizim çocuklar söz verdi. Sabah'ta logonun yanında dikkat çeken başlık: A milli takımda Paraguay maçı öncesi kenetlenme yaşanıyor. Avustralya yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan A yıldızlılarda Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır'dan ortak mesaj geldi. Bu maç bizim özür maçımız olacak. İki maçı da kazanacağız. Ve Sözcü manşete bakalım. Öpülecek ellere ters kelepçe. Üst başlık: öğretmenlerin 5 dakika dertlerini anlatmasına izin vermediler. Öğretmenler Milli Egemenlik Parkı'nda geçinemiyoruz, atanamıyoruz dedi. Hak adalet isteyenler yerde sürüklendi, dayak yedi, kelepçelendi, 14 kişi gözaltına alındı. Ulu Önder'in milletleri kurtaran öğretmenlerdir deyip baş tacı ettiği eğitmene reva görülen zulme tepki yağdı deniliyor detaylarda. Bayrak açıyorum, başka bir başlık: Dervişoğlu haykırdı, eşitlik, hürriyet ve demokrasi için bayrak açıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ekonominin, eğitimin, yargının çöktüğünü belirtti. Türk milleti adına bu adaletsizliğe, bu haksızlığa baş kaldırıyorum dedi. Bir uyarıyla bitirelim. NTV Haber portalından öğleden sonraya dikkat: 19 ile sel uyarısı. Ege ve İç Anadolu'nun yanı sıra Sinop ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 ile sarı kodla sel uyarısı yaptı. Yağışların kuvvetli olacağı iller: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük. Bu haberle basın turunu da tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Ordu'ya gidelim Ordu Fanta'dan Ramazan Durgun. Murat Yeniyol'a sıradaki şarkıyı armağan etsin. Deniz diyor ki Denizay doğru söylüyor, ben de kurtulduğuma seviniyorum demiş. Sen olayı yanlış anladın sevgili Deniz. Biraz önce bahsetmiş olduğum o sözde anlatılan şey aslında anlatılmak istenen başka. Bak diyor ki bekar olduğunuzda sadece mutlu çiftler göreceksiniz. Evlendiğinizde ise sadece mutlu bekarlar göreceksiniz. Burada şunu söylüyor. Bazen hayat tam da elimizde olmayanın parladığı bir illüzyondur diyor. Yani olmayana merak çok.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
2: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
5: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
4: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
8: Hediyenin babası Boyner Now.

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: o. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Veda zamanı geldi, bana ayrılan sürenin sonu. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşma metninde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Amerikan Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu Trump. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif anlaşmanın detaylarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti Şerif. Yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını da söyledi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine katkıları nedeniyle teşekkür etti. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O isimler arasında eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de var. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel ise kararın gayrimeşru olduğunu söyledi.
5: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
6: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
4: Özgür Özel cephesi ayrıca olağanüstü kurultayı için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
6: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
4: Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısı sonrasında konuştu.
7: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
4: Özel okul öğretmenlerinin Ankara'daki eylemi sürüyor. Meclis Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi, mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eyleme başlamışlardı. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Ankara Valiliğinden vatandaşlara bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore. B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe-Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini 82-71 yendi.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
10: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şener'e güzel programı için teşekkür ediyorum ve şahane bir babalar resitaliyle yeni güne merhaba diyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Hoş geldiniz.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sersu baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Orta Doğu'lar eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
4: Orta Doğu'lar eğitim kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: yerini kazanma şansı.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Babalar Resitali ile açtık sevgili kralcılar. Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısı, Ferdi Abidin'in en sevdiğimiz şarkısı 78 yılından Tövbekar ve Orhan Baba'yla devam ediyoruz. Bütün sevenlerine armağanım olsun. Çalışırken bize kulak veren kralcılarımıza gelsin özellikle.

0: Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele A ve B gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

İmparatorluğun en sevilen şarkılarından biri Burhan Bayar Şarkıları isimli albümünden yeni versiyonuyla sevenlerine hediye olarak geldi. Ve hemen ardından 2005 yılından Cengiz İmre'nin sevdiğimiz şarkısı Yalan Değil, en çok istenen şarkısı Yalan Değil. Şu an radyoların başında şarkılarımızı eşlik eden bütün kralcılarımıza gelsin.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek.
1: Kral FM tanıtıcı reklam.
0: Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar. Hepimiz biliyoruz o hissi. Yola çıkarken içten içe bir acaba dersiniz. Aman bir aksilik çıkar mı, yolda kalır mıyım diye düşünmekten bazen yolun keyfini bile çıkaramazsınız. Aslında işin sırrı basit. Yola çıkmadan önce aracınıza, aracınızı emanet ettiğiniz yere de sonuna kadar güveneceksiniz. İşte tam bu noktada size araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmette. Ama asıl bomba kısmı şimdi geliyor. Artık tüm bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz. Aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda. Sürpriz masraf çıkar mı derdi yok. Her şey net. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun. Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın.
1: Kral FM tanıtıcı reklam.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Radyo.com.tr'de. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
9: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: Bu yaz Ne11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne11'de.
12: Ne istersen Ne11.
13: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Halkan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Müzikteki üretim hızına yetişemiyoruz Ceylan'ım, maşallah diyelim, Allah nazarlardan korusun. Yepyeni şarkısını sevenlerine armağan ettim. 2026 imzalı yeni şarkının hemen ardından 2002 yıllarına götüreyim. O döneme damgasını vurmuş bir Özcan Deniz şarkısı bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezbanın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Kezban'ın günlüğünde eskilerden yenilerden zamanda yolculuk yapıyoruz. Günümüze gelince de gençlerin özellikle çok sevdiği, kralcılarımızın çok sevdiği Blok 3 ve Semih Cenk ile devam edeceğim. Kral Pop'ta da en çok dinlenen şarkılar onların şarkıları. Bu arada kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum bir kere daha. Kralcılar dinledikleri radyoyu zirveye kilitliyorlar. Kral FM yıllardır rakipsiz. Şimdi Kral Pop, Kral FM'in hemen ardından bütün radyolar arasında en çok dinlenen ikinci radyo oldu. Sadece pop radyolar arasında birinci değil, Türkiye'nin bütün radyoları arasında Kral FM'den sonra zirveye yerleşti. Kral'ın hemen ardından Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Teşekkürler sevgili kralcılar. Kral ailesi büyük.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Her yolculuğunuzda yanınızda.

0: Dayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Ortadoğlular eğitim kurumları atamızın yolunda tek yol başarı.
2: Ortadoğlular eğitim kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Baba bu ne bayramı?
14: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de. Ne iş?

0: yanında var.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
4: Gönüllerin kralı.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Bu şarkıyı da emekçilere, işçilere, bağda, bahçede, tarlada çalışanlara ve özellikle tekstil atölyelerinde bize kulak veren kralcılarımıza armağan ediyorum. Aynı zamanda kral kaptanlara da gelsin. Yollarda bizi direksiyon başında dinleyenlere de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim.

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1982 yılında İspanya'da düzenlenen ve İtalya'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası'nın bambaşka bir özelliği var. Kupanın o güne kadar olan tarihinde dünyanın her kıtasının temsil edildiği ilk turnuva olma unvanı 1982 İspanya'ya ait.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Müzikle yaptığımız zamanda yolculuğun en güzel duraklarından birindeyiz sevgili kralcılar. Yaşayan efsane, gerçekten efsane bir şarkısını söyleyecek bütün sevenlerine hediyem olsun. Özellikle beni dinleyen Cengiz Kurdoğlu hayranlarına, dünyanın dört bir yanında bize kulak veren gurbetçilerimize gelsin.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim kasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'la

0: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. İmparator'un 2026 imzalı güzel türküsü ve Müslüm Baba'nın yine Güneydoğu türküleri içerisinde en sevilenlerinden iki güzel türküsü arka arkaya gelecek. Bütün sevenlerin armağanım olsun. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Mikrofonu devraldım. Saat 13'e kadar gönlümden geçen şarkılarla sizlerle birlikte olacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de bugün bol bol yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'dan hazırladığım harika bir şarkıyla birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Selsu baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katılın.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var. Yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime...

Devam ediyor. Mesajlarınızı Instagram üzerinden en son paylaştığım fotoğrafın altına yazarak gönderebilirsiniz. DM'den gelen mesajları okumuyorum, haberiniz olsun. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. Sevgili Milannem, öpüyorum ellerinden. Bugün doğum günü. Az evvel de mesaj gönderdim. Her zaman radyom açık Ali'cim, dinliyorum diye de bir not iletti. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, sevenlerinle, evlatlarınla, torunlarınla beraber uzun ömürler nasip etsin. Senin sevdiğin şarkılardan birkaç tanesini hazırladım. Sana armağan edeceğim. Az sonra gelen mesajlarınıza göz atacağım. Kulağınız bende olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
7: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
8: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
7: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
9: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Maslak Atatürk Otosanayi Sitesi'nden otoboyacısı sevgili Mehmet. Mehmet kardeşim ve Ersin. Onlar da sürekli Kral dinliyorlar. Çalacağım şarkıyı onlara armağan edeceğim. Tekirdağ Yeni Çiftlik'ten sevgili Elif kardeşim. Elif kafesinde o da radyosu daima açık. Sevgili Satılmış Sarıkaya'nın da kızı. Sevgili Elif kardeşim gözlerinden öpüyorum. Kafede bizleri dinleyen bütün müşterilerine, seni tanıyan dostlarına çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Elif, Seher, Ümran, oğlu Ahmet Sarıkaya, sevgili Ömer yeğenimize, Ömer Yusuf'a ve Ankara'daki Yasemin ve Ayşe, aynı zamanda sevgili Satılmış Sarıkaya, eşi Zeliha'ya ve tüm hemşehrilerine bir şarkı çalmamı istedi. Sevgili Yunus, Yunus Baycan bir şarkıda bizler için çalarsam mutlu oluruz diye notunu iletmiş Yunus Baycan'a ve onu tanıyan dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ederek devam edelim. Bu arada bugün bekliyorum sevgili Yunus Satılmış'la beraber, haberin olsun. Sıradaki şarkıyı da ayrıca sizlere armağan edeyim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 18 Haziran Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Edirne İpsala gümrük kapısında yapılan operasyonda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala gümrük sahasına gelen bir tır detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşma metninde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Amerikan Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti. Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın detaylarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti. Şerif, yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını söyledi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine katkıları nedeniyle teşekkür etti. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O isimler arasında eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de var. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel ise kararın gayrimeşru olduğunu söyledi.
2: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
3: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
1: Özgür Özel cephesi ayrıca olağanüstü kurultayı için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
3: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
1: Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak. Ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Ankara Valiliğinden vatandaşlara bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. AKOM da İstanbul için uyarı yaptı. İl genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Rüzgar da şiddetini artırarak yerini fırtınaya bırakacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,23 yükselişli 14.454,31 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.44, euro 53.46, gram altın 6.410 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Fenerbahçe teknik direktörünü bugün saat 13'te açıklayacak. A milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore. B grubunda da 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gain'i 82-71 yendi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Pusula'dan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Sevgili Nur bir mesaj iletmiş, diyor ki bugün Eda'nın doğum günü kutlar, ona bir şarkı armağan edersen çok da mutlu olur demiş. Özcan Deniz'den de çok güzel bir şarkı hazırladım, doğum gününü kutluyorum sevgili kardeşimin, gözlerinden öpüyorum. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Ordu İkizce'de de Adem Tombaş, hayırlı yayınlar diliyorum. Benim de bir isteğim var. Tüm ülkemin güzel insanlarına sağlık, mutluluk, huzur diliyorum diye notunu iletmiş. Balıkesir'den Kepçeci Mehmet, ustam Cemil Çolak'a selam göndermek istiyorum. Müsaadenle ona şarkı armağan etmek istiyorum diye notunu da isteğinde yazmış bu arada. Sinop'tan selamlar, inşaatçı arkadaşlarla beraber seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm inşaatçı mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bu arada adınızı yazmamışsınız. Bugün torunumun doğum günü, onu çok seviyorum. Şerife Gürhan, doğum günü kutlayalım. Gözlerinden de öpelim torununuzun. Kastamonu Şenpazar ilçesinden Unlu Mamullerinde seni dinliyoruz. Sizinle zaman geçiriyoruz. Bir şarkı elemanlarıma ve canım aileme, oğlum Zafer Gök ve özellikle onlara gelsin. Mesajı okumazlar dedi, ben de okunur dedim, gönderdim diyor. Okundu mesaj, arkadaşlara da selamlar gönderiyorum. Özcan Deniz'in bu güzel şarkısı benden sizlere armağan olsun.

Hatay Kırıkan'dan perdeci Vedat bizim için de bir şarkı çalarsam mutlu oluruz. Selamünaleyküm demiş. Ero, Ramazan ve kardeşim Tufan için sizden bir isteğim var. Düzce'den selamlar demiş. Necip göndermiş mesajı. Ankara sitelerden Murat Akkaya, atölyedekilerin selamı var. İyi yayınlar diye bir not iletmiş. Benden de tüm atölyedeki arkadaşlara selam olsun. Sinop'tan selamlar diye başlayan diğer bir mesajımız. Burdur'da asker oğlum Eray, İstanbul'daki kızım Ebru, onlara gelsin severek dinliyoruz diye bir mesaj göndermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ali abim Çankırı Şaban Özü'nden selamlar. Çiftçiyim, tarlada seni dinliyorum. Tevfik, kolay gelsin sevgili kardeşim, değerli hemşerim. Tüm hemşerilerime de selamlar bu arada. Özel radyoların yayına başladığı günden beri dinliyorum. Seni ilk kez yazıyorum. İyi ki varsın. Hoş geldin. İyi yayınlar. Eşref sanırım. Adınızı Eşref Merdoğlu mu? Kullanıcı adınız öyle yazıyor. Hayırlı yayınlar canım Ali abim diyor. Bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Bünyamin Öksüz. Son bir mesaj. Senden bir istekte bulunacağım. Adıyaman Gergerlilere armağan edersen mutlu oluruz. Oğuz Bozan göndermiş mesajı. Çok güzel bir şarkı hazırladım sizlere.

Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

0: Evet, yavaş yavaş veda vakti geliyor. Şöyle mesajlarıma tekrar döneceğim ama bizim Derya bir mesaj göndermiş. Ne diyor bir bakalım.
1: Selam aleyküm Ali abi.
0: Aleyküm selam.
1: Kızımın doğum günü, benim kızımın doğum günü. Ona bir şarkı çal güzel.
0: Evet.
1: Kızımın adı Zeynep.
0: Tamam, Zeynep yeğenimize, Zeynep kardeşime bir şarkı armağan edeceğim sevgili Derya. Öpüyorum seni de sevgili kardeşim. Güzel bir şarkı hazırladım. İyi yayınlar diye başlayan mesajlarımızdan bir tanesi, abi diyor sürekli kral dinliyoruz, bizim için de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz. Adınızı yazmamışsınız bu arada, lütfen kullanıcı adınız kendi adınız değilse mesajın bir bölümüne iliştirin. Fahri iletmiş mesajını, muhterem Pekol, o da selamlarını gönderen bir not iletmiş. Yalova Çiftlikköy'den selamlar Ebu Bekir, o da istek şarkısını yazmış. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Dünkü konser için teşekkür ederim demiş. Çok güzeldi, eğlenceliydi. İzmir Buca'dan Serkan Kuş göndermiş mesajı. Dün Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi göndermiştik İzmir'den. Sevgili kardeşimiz, eğlendiniz, mutlu oldunuz. Biz de mutlu olduk. İyi yayınlar diliyorum. Senden bir istekte bulunacağım. Adıyamanlılara armağan edeceğim demiş. Oğuz göndermiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
8: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: yaparız. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Hopin, alışveriş gücü.
4: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
5: Carrefour'da Pay4'la 800 lira puan.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Son şarkımı sevgili hemşerim, değerli kardeşim Satılmış Sarıkaya'ya da armağan ederek, bir de Erdoğan Çorak, o da şu an dinliyordur Kral FM'i, Erdoğan Çorak'a da armağan ederek birlikteliğimizi sonlandıralım. Yarın 11'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: Sigara sağlığa zararlı diyoruz efendim. Dost değil, düşman, sakın. Eyvallah, olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kral bir başlangıç oldu. Kral zırhımıza da her türlü yakışır diyelim. Sevgili Afrikalı'yı yuvarladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine günde hepimize başta hem beden hem de ruh sağlığı diliyorum. Gönlünüzce güzel bir gün geçirmeniz. Ve bu güzel güne de güzel şarkılar eşlik etsin. Müslüm Gürses Alem Kralı'ndan. O halde hepiniz Alem Kralı'na hoş geldiniz dostlar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı...

0: toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafif

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Aşka dair müthiş bir yorum. Selami Şahin, seviyoruz onu. Eskimeyen en güzel şarkıları şöyle bir arda arda sıralayalım bakalım. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Sivas'tan sevgili Yaren kardeşim, selam olsun. Diyarbakır'dan Yusuf, yıldızına olan aşkını dile getirecek bir şarkı istemiş. Elazığ'dan Rüzgar, harbicim seni diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma bir şarkı rica ediyorum. Sedat Körpe, hoş geldin harbi kız. Hoş bulduk sevgili Fatoş'cum, canım benim. Zonguldak'ta dinleyen tüm sevenlerine yazalım bir reçete. Şükrü kardeşim, Konya'da yazalım bu güzel reçetemizi ve Coşku Sabah, Alim Kralı.

coşkun sular gibi sana gelirim. Olması gereken de bu. Zaten gerçek seven gel demenize gerek kalmadan onu hisseder. Bir bakışınızdan anlar. Ama bazıları vardır ki yalvarsanız da gelmez. Onların da sevgisinden şüphe etmek lazım. Değil mi Yakup kardeşim? Ya. Gel dediğim zaman gelen. Git dediğimde arkasına bakmadan giden. Helal olsun sana. Eskişehir'den programımızı takip eden dinleyicilerimizden de bir mesaj var. Yunus kardeşim sevgiler selamlar. Yakup Yunus maşallah güzel gidiyoruz. Konya'dan Doğancığım seni de unutmayalım. Mersin'den Tarsus'tan Bayram Uz, Zehra Uz kızlarım. Duymak Nisa, Elif Bade Uz için bir şarkı söylüyorum demiş. Allah bağışlasın. İyi ki sizler de varsınız.

0: Flash gibi radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
2: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlükleri.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Gençlik gider ama insanın karakteri, duruşu ve hayata bıraktığı iz hep onunla kalır dostlar. Güzellik zamanla değişir. Kişilik ise insanın gerçek kimliğini ortaya koyar. Bunu da söyleyelim. Kayseri Orta Sanayi'den ustam Arif Damar'a bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Burak Ayboğa, sevgiler selamlar. Harbi Kız kolay gelsin. Gökhan Güney'den bir şarkı istiyorum. Rabia'ma armağan edersen çok sevinirim. Malatya'dan Yasin Sandıkçı'm vesile olduk. Harbi Kız Sema Peker bir şarkı rica ediyorum demiş. Ercan Kısa Balıkesir'den Kepsut Cezaevi Yatan Sinem Kaya, Sude Ek, Sibel Dögen, Şenur ve Özlem Hanım'a bir selam yollar mısın? Seve seve. Konya'dan Meryem, bugün eşinin doğum günüymüş. 14 sene maşallah. Daha önce güzel seneniz olsun birlikte. Ve sevgili

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
2: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
11: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele AVB gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

aynada. Zaman zaman insanın hayata aynada arada böyle darılası geliyor. Ama küsmemek lazım. Hayata küsmek yerine yaşadıklarımızdan kendimize bir ders çıkartmamız mühim olan. Hayata küsmek yerine ne yapacağız? Bizi yoran insanlardan uzaklaşacağız. Hayat enerjimizi hak edenlere vereceğiz ve onlarla hayatımızı güzelleştireceğiz kardeşim. Bu kadar net. Orhan Gencebay, yaşamak mı değil diyoruz. Allah! Nasıl bir gidişattır bu böyle ya Rabbi. Konya'dan Meryem, sana da armağan etmiştik. Harbi kız, çok güzel şarkılar çalıyorsun demiş. Ali'cim canımsın. Şoför arkadaşlara kazasız belasız hayırlı sürüşler diliyorum demiş. Yine Konya'mızdan gelen bir mesaj. Gülü'den bir şarkı istemişti. Dinleyicimiz kalbini kadar temizmiş. İzmir Menemen'den Gülcüm, sana ve sevdiklerine Necat Gül, sana da armağan olsun. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Kardeşim doğum günü, şu anda seni dinliyor abi kız. Alanya, L tipi B11'de. Atilla Gündoğan, Fırat Karadeniz, Hasan Burak, oğul abime ve kardeşime bir şarkı ricamdır diyerek mesajını bize gönderen kralcımıza da yazalım bu reçetemizi.

0: acılar.
1: Fena bir şarkı.
0: Evet aşkım ağlar, ağlar hasret, dayanıyor.
1: Sabretmek zordur dostlar. Bunu en iyi bilenler benim yani. Vallahi. Çünkü insan canını yakanın hesabının hemen böyle görülmesini ister. Ama hayatında en büyük adaleti zamandır. Bugün görünmeyen bazı gerçekler, bir bakmışsınız ki yarın herkesin önüne çıkmış. O yüzden çok büyük bir güç. Zordur ama sessizce sabredip doğru zamanda gerçeğin konuşmasına da izin vermek lazım. Biraz daha sabır. Az kaldı dostlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün.
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
7: 2 yılı da babalar günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Trofiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.

hakkımız değil diyor. Daha doğrusu karşı tarafı söylüyor. Herkes mutlu olsun gönlümüz. Tabii ki herkesin mutlu olmasından yana ama hak eden var, hak etmeyen de var yani. Bazen insan vicdanı, karakteri ve hayata kattıkları mutluluğunun temelini oluşturuyor. Ne kattınız bu hayata? Değil mi? Bir de onu düşünmek lazım. Vicdanınız var mı? Herkeste kalp var. Eyvallah ama herkeste vicdan, merhamet duygusu yok. Ve merhameti, vicdanı olmayan insan da hiçbir zaman mutlu olamaz. Mümkün değil. Olmasın inşallah diyelim biz. En iyisi böyle dua edelim. Güzel bir diyet var. Ardından da ne yapacağız? Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz. Sevgili Ayşecik yoldasın. Bizi dinliyormuşsun. Kaptanlarımızdan, kraliçe şoförlerimizden yolu da açık olsun diye bir kez daha tüm kaptanlarımıza. Düzce'den Erol, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Paylaşmıştık. Sıradaki şarkım umuyorum ki seni bir nebze de olsa mutlu eder.

olmuş. Bay zaten severiz ya. Gerçekten aramıza tekrar hoş gelmiş, sefalar getirmiş doğru şarkıyla. Şimdi vedamızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Ata kral şarkılarla az sonra burada olacak. Yani bir yerlere ayrılmayacağınızı biliyorum. Nasip olursa inşallah salı ya da çarşamba günü buradayız efendim. Bir anneciğimin yanıydı isim var. İzini kullandık. Çocuklarla birlikte şöyle bir köy havası alalım. Bahçelerde var olan meyvelerden nasipleniriz. Güzel enerjimizi alır yine burada.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 18 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini söyledi. Karaal'ın kızı o anlara tanık oldu. Polis Erhan Karaal'ı bulmak için çalışma başlattı. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girdi. Anlaşma metninde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Amerikan Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti. Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın ara bulucusu Pakistan Başbakanı Şerif ise anlaşmanın detaylarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti. Yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını söyledi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine katkıları nedeniyle teşekkür etti. Ankara, küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerikan Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Amerika-İran mutabakatı konusunda zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu belirtti. Seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat olacak. CHP İstanbul Milletvekili ve partinin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkan Vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen bir tır detaylı arama için hangara alındı. Aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu ve yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Çiftçi de hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Bakan ayrıca hazır kuvvet ve takviye ekiplerinde sınava geç kalmayacak.

0: riski bulunan adaylara destek vereceğini söyledi. Ankara Valiliğinden vatandaşlara bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. AKOM'da İstanbul için uyarı yaptı. İl genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Rüzgar da şiddetini artırarak yerini fırtınaya bırakacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var.

0: Otopratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
6: Atadan müzik ziyafeti.
7: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

5'te saatimiz, vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Edep haya imandandır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda... Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
9: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
10: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
11: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de giriyoruz.
12: Kral Pop.
13: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
14: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
13: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
14: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: NTV ekibi olarak Dünya Kupası'ndaki 3. durağımız Kaliforniya oldu. Vancouver'la başladı, Arizona'ya geçmiştik. Ardından da şimdi Kaliforniya'dayız. San Francisco'da milli takımın Paraguay maçı için. Akşama doğru milli takım antrenmanına gittik. Antrenmanda ilk 15 dakika basına çıktı. Tüm futbolcular çalışmaya katıldı. Hani milli takımın moralini, çünkü bu turnuva milli takım morali üzerinden gitmeye başladı. Bulutların dağıldığını, güneşin yüzünü gösterdiğini söyleyelim. Milli takım için bu tanımlamayı yapabiliriz. Antrenmana bütün futbolcular katıldı. Sakatlık veya ağrısı olan bir futbolcu yok. Antrenmandan sonra şehri gezdiğimizde Kolombiya-Özbekistan maçına denk gelmiştik. Kolombiyalılar müthiş coşkulu. Ve o maçı izledikleri alana gittiğimizde ilk gollerini yakaladık. Yani orayı bir stadyuma çevirmişlerdi. O kapatılan taraftar sokağını. Bir otopark vardı. 4 veya 5 katlı, her kat doluydu. Gerçekten Güney Amerika'da futbol tutkusu çok başka seviyelerde. O seviyeyi net olarak, canlı olarak görmüş olduk. Golün ardından sevinç. Dünya Kupası'nda milli takım Paraguay maçını bekliyor. Final maçı. Kazanmaktan başka çaremiz var mı? Bir puan mutlu etmez ama şansımızı Amerika maçına taşınmak adına da değerli olacak. Dünya Kupası gruplarında ilk maçlar tamamlandı. Artık ikinci maçlara geçiliyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Ne güzel yazmış söylemiş Ertuğrul Polat. Şimdi şarkıyı dinlerken diyorum ki kendi kendime. Yapay zeka hadi yapsın böyle bir şarkı da görelim. Yapay zeka terk edilmeyecek ki. Bunun acısını terk edilmenin hissiyatını yaşamayacak ki böyle şarkılar yapsın. Hayatta çile çekmeyecek ki isyanlardayım desin. Müslüm Baba'nın diyeceği gibi şimdi. Yani duygu eksikliği olacak gibi geliyor bana. Bu şarkılar doğal şarkılar olduğu için de krallığını koruyacak.

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Yapay zeka benim yerimi dağılsın da göreyim. Bir dağılıyormuş. Yapay zeka benim gibi hissedebilir mi bu şarkıları ya? Hissedemeyeceği için sıralayamaz.

0: Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalında bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Timbu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timbu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timbu.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.

0: bir işe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Emeklilik sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Mustafa Keser sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde sahnede.

0: Biletler, Biletix. Biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Dün Mahsun Kırmızı Gül konserine giden sevenlerimiz bayağı eğlenmişler. Video ve teşekkür mesajları gönderiyorlar, sağ olsunlar. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Mesajları değerlendirmeye alalım. 2-3'lük için onay verdiğimi belirteyim. Birazdan gerçekleştiririz üçlüğümüzü. Beşiktaşlılardan Berber Metin ve Cihan Kumaş Murat, Cengiz Kutoğlu'ndan demiş. Dün Sinan Erdem'deydik. Evet, dün Fenerbahçe, Beko Beşiktaş Geyin basket maçı vardı. Çok keyifliydi, çok güzeldi ama Fenerbahçe takımı kalitesini konuşturdu ve haklı bir galibiyet aldı. 2-1 öne geçti seride. Ama tribünler müthişti, taraftarımız müthişti. Duş anda müthiş aslında da. Takımın gücü yetmedi yani diyebiliriz. Hayırlısı olsun. Düzce Akçakoca'dan Dilber. Mesajlarda bakalım. Eşi Hikmet Yıldız'a. Adnan Şenses'ten bir şarkı diyor. St. Petersburg'dan Metin. İstanbul'dan Mustafa 16.30 için diyor. Gelibolu Sanayi Sitesi'den Pınar. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan İhsan. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Fatoş Almanya'dan. Sakarya Geyve'den Sevil. Tekstilde çalışanlara canım Gamze'me.

esnaflarından ayakkabı tamircisi Ahmet Bölmeli'ye. O senin aşkın. İzmir'den Nuri Üçlük demiş. Gaziantep'ten Cuma Bozkurt. Serviste dinliyoruz her gün diyor. Sesin aldım yüzünü de gör. Kayseri'den Serkan Üçlük hazırlamış. Zeynel Abidin Bayram Avcılar'dan keyifle dinliyoruz denmiş. Antalya'dan Cemal eyvallah. Kayseri'den Emrullah 16.30 için diyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aslında 16.30 şarkılarından sonra üçlük yapma niyetim vardı ama bu severimizin şarkıları biraz uzun, o yüzden şimdi yapmamız lazım. Yoksa o vakitte yetiştiremeyebiliriz. Kuaför İsa Ankara'dan hatta bekliyor. İsa, onay verdiğim üçlüklerden, mesajlardan biri senin. Ve seni aradık ilk olarak. Diğeri de kime aitmiş? İstanbul'dan Elvan'a ait. O da inşallah bir başka zamana diyelim. Kuaför İsa, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim Mehmet abi, abi sen nasılsın?
0: Sağ olasın, bak gene Mehmet abi diyecektin.
1: Evet, alıştım gece şey dinlemeye Mehmet abi.
0: Allah iyiliğini versin İsa. Üçlüğün hazır, sen hazır mısın?
1: Hazırım Ata abi.
0: Üçlüğün başladı. İsa, hemen mesajını okuyayım. Merhaba Ata abi, Ankara'dan Kuaför İsa, üçlüğe talibim demiş. Seviliyorsun diyerek şarkılarını sıralamışsın. Beğeneceğini umuyorum demişsin. Bak, tam değil ama diyorum gene de idare eder bir üçlük diyebilirim.
1: Biraz daha çalışmamız lazım
0: çünkü,
1: o zaman.
0: Bak her zaman söylüyorum, kralcılarımız da bunu bilsinler. Benim ilk tercihim aynı sanatçının üç şarkısının böyle uyumlu bir şekilde sıralanması.
1: Tamam abi.
0: Buna dikkat ederseniz beni yakalarsınız abi. Yoksa tamam abi. Zor yani. Bak, senin üçlüğüne de diyorum, sakın alınma. Ama yok. Güzel damar şarkılardan oluşmuş. Eyvallah ama üç farklı abi. Sanatçıdan. Ama benim ilk tercihim aynı sanatçının üç şarkısı. Bunu özellikle de belirtmiş olayım. Mesajın tamam, böyle abi. Satırların böyle Kuaför İsa. Hadi gönlünce seslen üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi bu güzel şarkılar bütün güzel insanlara gelsin. Kral Efendim dinleyenlere gelsin. Ben bütün müşterilerime gelsin. Sizi seviyorum abi.
0: Şimdi
1: üçlük zamanı.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor, soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Sarılır lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayi.

0: şanslı ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: İstanbul Çiğ Köfte.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç,

0: fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. Hemen 16.30. Ufak reklamımız öncesi sonrası. İki severimizin isteğine geçelim. Selamünaleyküm Ata Bey, ben Fransa Limoges'dan Oktay. 16.30'da Ferhan'dan Nereden Bileceksin şarkısını istiyorum. Ana vatana selamlar demiş Fransa'dan Oktay. Oktay, şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin. Abi hoş geldin demiş Belçika'dan Tuncay. 16.30 öncesi veya sonrası. Bülent Serttaş'tan Kim Bilir Şimdi Neredesin. Çalarsan sevinirim, saygılar sunuyorum demiş. Diyor ki bu yapay zekanın bir sıkımlık canı bile yok abi demiş. Çek fişi bitir işi. Aynen öyle. Belçika'dan Tuncay, şarkın geldi, keyifle dinle.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen
1: Atadan müzik ziyafeti.

İstanbul'dan Aydın, Kirazlı Tepe'den İlkin, kardeşim Meryem Tuncay, eşim Emraz ve tüm sevenlere denmiş. Yalova'dan Haluk, Tekirdağ Saray'dan Ahmet, tüm sevdiklerine İbrahim Koç Usta'ya denmiş. Bülent Ersoy'dan, Bursa'dan Uğur Üçlük demişti, İzmir'den Sinem, eyvallah, Manisa'dan Yücel 16.30 için diyordu. Nereden bileceksin? Akıncılar Endürün Ortaokul yurdunda yatılı kalıyorum demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim eyvallah, bir şarkı rica etmiş. Üçlük demiş İstanbul'dan Adem. İzmir'den Uğur 16.30 için diyor. Bugünkü haklarımızı kullandık, artık yarın inşallah. Pınarbaşı'ndan, İzmir'den Fazlı. Kadir Demir ve patronu Oktay Demir'e. Ankara'dan Sinan Bulut, orada açık cezendik tüm arkadaşlara. Selanik'ten Rıdvan, sıradaki şarkı kendisine armağan etmiş. Başakşehir'den Nihat, Cem Karaca'dan, Zeytinburnu'ndan Giresunlu Mehmet 16.30 için diyor. Gaziantep'ten Adnan, eyvallah. Cebeci döküm sahasına çalışan bütün tırcılara demiş. Bir sevenimiz, isim göremedim eyvallah.

Denizli'den Bodrum'da olan sevdiğim Nebiye denmiş bir sevenimiz. Ahmet Dağıl Almanya'dan 27 yıllık kralcıyım diyor. Metris cezaevinde yatmakta olan kardeşim Emirhan Acar'a denmiş. Ayaz Erdoğan'dan bir şarkı denmiş. İsveç Malmö'den Sabri, arkadaşlarla balıktayız. Hem radyo dinliyor hem de tutuyoruz denmiş. Bir de video paylaşmışlar. Rastgele diyelim. İzmir Çiğli'den Orhan 16.30 için diyor. Savaş Yazıcı, eyvallah Kartal'dan. Servis şoförlerine diyor. 01 ise 1022'nin Kara İsa'nın Keste Köyü'nün en saf en temiz kaliteli şoförüne denmiş. Ankaralı Biricik Yakışıklı Güvenlik Musa'ya da armağan edilmiş. Tuzla'dan Mustafa Üçlük demiş. Sıradaki şarkı kuzenim Orhan Dündar'a denmiş. Bir sevenimiz. Bağcılar'dan Ömer Farukcan dostum Emre için diyor. Üçlü'ye talibim demiş Sakarya'dan Cengiz. Eyvallah. Kayseri'den İhsan, Yıldırım ve Ali Usta'ya. Asiye Müslüm Baba'dan diyor Asiye. Amerika'dan Abbas.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: dönüm fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Bu güzel türkümüzün hemen ardından imparatorun da bu güzel türküsüyle, bu güzel yorumuyla muhabbetimizi virgüllendirelim. Yetiştiremediğimiz mesajlar oldu. O mesajlardaki sevenlerimize de bu güzel şarkımız armağan olsun. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Muhakkak ki Allah adaleti eyleye yakın akrabaya yardım emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal dün akşam kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Ailesi Karal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini söyledi. Karal'ın kızı o anlara tanık oldu. Polis Karal'ı bulmak için çalışma başlattı. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girdi. Anlaşma metninde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerikan Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Amerika-İran mutabakatı konusunda zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu belirtti. Seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Haberleşme programları ve sosyal medya üzerinden tetikçi ilanı veren kişilere yönelik 54 ilde operasyon düzenlendi. 258 kişi gözaltına alındı. Mersin Silifke'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olayın ardından 3 zanlı tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Gürle, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Turizm bölgelerinin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili Atay'a teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Takvim yaprakları 18 Haziran 2026 Perşembe gününde olduğumuzu gösteriyor. Yine gün batımı vakitlerinde dostlarımızla birlikte günün 2 saatini paylaşmak adına huzurlarınızdayız. İnşallah gününüz güzel geçmiştir, akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Dostlar, hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVMUGO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMUGO.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Orta Doğu'lar eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
3: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
5: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
4: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşam yapar.
10: Performans tutkunlarının tercihi Wolf bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele AVB gruplarının karşılaşmalarıyla devam ediyor. A grubunda bu akşam saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore maçları oynanacak. B grubunda da İsveç, Bosna Hersek karşılaşması saat 22'de, Kanada, Katar maçı ise saat 1'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Serimiz yolculuğumuzda ilk mesajları dillendirme vakti geldi. Bu arada sevgili kralcılara hatırlatalım. İletişim bilgilerimiz neler? Kral FM WhatsApp hattımız 0532-703-92-00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Unutmayın, Instagram'da arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazıyorsunuz. Birleşik şekilde çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İlk mesajlar dedik. Bu arada bir Torbalı'ya özellikle selam göndereceğim. Sevgili yeğenimin ricasıydı. Kaan FM'in selamı olsun diyelim. Kaan FM'in kıymetlisi sevgili Eda'dan Anneciğine Armağan Olsun şarkı, değil mi? Evet, Sevda Barın'a armağan etmiş olalım. Sevda Hanım, evlatlardan şarkı geliyor, ne güzel. Selam olsun, evlatlarımızın da yüzündeki tebessüm hep daim olsun diyelim. Ayşe Aksoy, selamlar, takipte olan güzel yüreklerden Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Nursel Koç bizleri dinliyormuş, yine selam olsun. Hoş geldin sevgili kardeşim diyor. Muhterem ablamızın mesajı. İyi ki varsın, her daim serindeyim. Bugün biraz erken yazdım, hastane randevum var demiş, yoldayım. Keyifli yayınlar İstanbul'dan, sevgiler selamlar güzel insan. Gözüne yaş, ayağına taş değmesin, Allah'a emanet ol. Seviyoruz seni demiş, sağ olunuz sizler de efendim. Yüreklerinize sağlık, iyi ki varsınız, geçmiş olsun dileklerimizde. Hayırlı yayınlar Kaptan Şener, Osmaniye'den selam, kolay gelsin diyor. Rahime Topal'ın mesajıydı. Her acıya dayanırım sanırdım, meğer en ağır yük mezar başında susmakmış. Ne geri gelen var, ne de içini susturan bir teselli. Eyvallah, çok doğru söz değil mi? Mehmet Ali kardeşim, abi hoş geldin Tavas'tan selam diyor. Çalışıyorum, dükkandayım. Oğlum okulu bitirdi ve çıraklığa başladı. Ali İhsan, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş. Ali İhsan'a da kolaylıklar diyelim o zaman, değil mi? Ne çabuk geçti. Vallahi 2,5 yaşındaydı Ali İhsan diyor. Seninle telefonda konuştuğunda demiş. Bayağı uzun geliyor gözümüze, değil mi? Ama böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş zaman. Görüyoruz işte, evlatlardan onların büyümelerinin farkıyla görüyoruz değil mi? Nur Sayın, kimse sanmasın kendini Hint kumaşı, bir gün gelir biri vurur makası diyor. Hoş geldin şeylerim, keyifli yayınlar diliyorum. Sevgiler selamlar demiş, bizden de selam olsun. Durdane Hanım da Hollanda'dan, hoş geldin Kadife sesli kaptanım. Çok güzel bir perşembe akşamı diliyorum. Ben bugün temizlik yaparken dinliyor olacağım, temizlikte terapi gibi diyor. Sen de öyle, değmeyin keyfime demiş, Hollanda'dan selamlar ve sevgiler diyor. Selam olsun diyelim. İyi gelen insanları seviyorum. Yanında kendin olabildiğin, kalbinin hafiflediği, sessizliği bile huzur olan insanları. Çünkü kalbe iyi gelen hayata da iyi geliyor diyor. Ne güzel sözdür. Hadi bakalım o zaman bu güzel şarkılarla seyre devam edelim. Müslüm Baba bizler için.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Marula sarılır, lavaşa konulur. Lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: kaçtan birini kazanma şansı. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve seyrimiz yolculuğumuzda ilk saati yavaş yavaş tamamlayalım. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte bu güzel ezgiyle. İlk saat tamamlanacak sevgili kralcılar. 18'de günün gelişen haberleri ve haber merkezimizden gelişmeleri alalım, haberdar olalım. İkinci saatte şarkılarımızla, sohbetimizle yine Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini söyledi. Polis Karaal'ı bulmak için çalışma başlattı. İki kişi gözaltına alındı. Detayları NTV muhabiri Ali Ablay aktarıyor.
5: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam saatlerinde evinden ailesiyle birlikte sahile hava almak için inecekti, çıkacaktı. Bu sırada Karaal çocuklarından önce arabasına inmişti ve çocuklarını bekliyordu. Arkasından bir kızı geliyordu. Tam aracına yaklaştığı esnada arkasından gelen iki kişi Karaal'ı önce darp ettiler, ardından başına bir çuval geçirerek bir araca zorla bindirdiler ve oradan kaçırdılar. Bu anlara da hem camdan bakan kızı hem de arkasından gelen kızı şahit oldu. Karaal araçta çok kısa bir süre cep telefonuna ulaşabilme imkanı yaşadı ve bu imkanda da kızını aradı. Kızına sadece polis diyebildi. Başka herhangi bir şey diyemeden oradan götürüldü. Telefonla da bir daha ulaşılamadı. Tabii bazı detaylar da ufak ufak ortaya çıkmaya başladı artık. Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasını olaydan hemen önce selamlaştığı bir komşusu alabilmişti. Ve bu plaka üzerinden bir araştırma yapıldığında aracın çok yakın bir noktada yaşayan komşusunun aracıyla birebir aynı olduğu belirlendi. Fakat aracın komşusunun aracıyla aynı aracın kopyalandığı ortaya çıktı. Yani araç hem model hem renk hem de plaka olarak birebir aynı araç oluşturulmuştu. Polis gerçek araç üzerinde inceleme yaptığında bir kadına ait olduğunu ve bu aracın 3 günlük yerinden oynatılmadığını belirledi. Polis şu anda 3 saldırganı bulmak için çalışma yapıyor. Aynı zamanda Karaal'ın kızlarıyla da telefonumu bul uygulaması üzerinden birbiriyle konumunu paylaşabiliyordu. En son Karaal'ın konumunun en son alındığı yer Kartal'dı. Buraya gidip polis ekipleri baktıklarında da bir çayırlık alandan alındığını belirlediler bu sinyalin. Fakat Karaal'ın herhangi bir izine rastlanmadı burada. Karaal'ın avukatı da bir açıklama yaptı. Herhangi bir husumetlisi yoktur, düşmanı yoktur, fakat Kültür AŞ'deki konumundan dolayı, ihalelerden dolayı böyle bir şeyin yaşanmış olabileceğini düşünüyoruz dedi. Tabii olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattılar. Fakat Karaal'ın neden kaçırıldığı ve kimler tarafından kaçırıldığı ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır diye umut ediyoruz.
4: CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün önemli bir toplantı yaptı. İhracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. Grup Başkanı Özgür Özel ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Savaşı bitiren imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. Buna göre Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Hürmüz Boğazı da açılıyor. Amerikan Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti. Edirne İpsala gümrük kapısında yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir tırdaki aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu ve yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Çiftçi'de hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Bakan ayrıca hazır kuvvet ve takviye ekiplerinde sınava geç kalma riski bulunan adaylara destek vereceğini söyledi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına dördüncü kez İsmail Kartal geçti. Bir yıllık anlaşmaya imza atan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim dedi. Milli takım Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçı öncesi Kaliforniya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Millilerin cumartesi günü Paraguay ile yapacağı maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün A ve B grubu maçlarıyla sürüyor. A grubunda saat 19'da Çekya, Güney Afrika, sabah 4'te ise Meksika, Güney Kore, B grubunda da saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek, gece 1'de ise Kanada, Katar maçları var.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saatimizi biraz hareketli ezgilerimizle açalım istedim canlar. Hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar şimdiden demiş Turgay Varol. Perşembe gününden cumayı karşıladık, eyvallah. Neslihan Hanım selamlar. Evet kaptanım, yağmurlu bir başkentten sana kocaman sevgilerimi yolluyorum. Dinlemede olacağım demiş, bakın başkentte yağış varmış. Efendim selamlarımızı iletelim. Lütfen yollardaki canlar, gideceğiniz güzergahları bir kontrol edin. Birçok şehrimizde farklı farklı hava şartları var. Malum yol şartları da değişkenlik gösteriyor. Hepinize iyi yolculuklar. Bir de tabii gün batımı vakitleri herkesin böyle işten çıktığı, servislerde olduğu saatler olduğu için trafik büyük şehirlerde biraz yoğunlaşabilir. İyi yolculuklarınız olsun. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. İşlerinin başında olan güzel yürekler vardı Mehmet Ali gibi ve şu an Kral FM'i dinleyip çalışan emekçi canlar. Hepinize kolay gelsin. Nöbette görevde olan askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız var. Yine Kral FM'e kulak veren, bizlerle birlikte görevlerini yerine getiren canlar var. Hepsine buradan kolaylıklar dileyelim. İyi görevler dileklerimizde bu güzel şarkılar armağan olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler dileyelim efendim. Buyurun ikinci saat ve ikinci saati böyle güzel hareketli karşılayalım. Yolculuk seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evimde divan ev var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay

0: eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Şansa kalmaz işiniz.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop'a.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
11: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
12: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

Gelelim ikinci saatin o güzel mesajlarına, bizleri dinleyen canlar. Merhabalar demiş, ben de bir şarkı istiyorum diyor. Teşekkür ederim demiş. Ennur'un mesajı armağan olsun. Burak Sezer takipteydi, selam olsun. Bir şarkı istemiş. Melih Saygılı, 10 yıldır kralcıyım diyor. Selamlar diyelim. Abdullah Üstün daha dinliyor. Hoş geldin kaptan, Ankara'dan sevgiler demiş. Başkente selam olsun. Biz de babadan bir şarkı istiyoruz demiş. Eyvallah, iyi yayınlar, kolay gelsin. İzmir Kemalpaşa'dan selamlar. Etçi arkadaşlara hayırlı işler olsun demiş. Özgür Gülakman galiba. Armağan olsun efendim şarkılar. Kaptanım selam diyor. Bodrum Turgut Reis'ten tatil köyünde şu an dinliyorlar. Bahçıvan Yusuf için bir şarkı diyor. Eyvallah, kolaylıklar diyelim efendim. İyi çalışmalarınız olsun. New York'tan Semra Yıldız tatlılar eşliğinde bizleri dinliyordu. Afiyet olsun. Biraz gelir Kayseri'den, ben de buradayım demişti. Sema Doğan, o da hoş geldin, iyi yayınlar Can Kaptan, nasılsın? Şarkılar sizden, dinlemesi bizden, yüreğine emeğine sağlık, tüm şarkılar size ve canıma aileme gelsin demiş. Armağan olsun. Bir de Hazreti Mevlana'nın sözü. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara diyor. Ne güzel söz ya. Öyle dıştan gördüğünüz içi bazen pek yansıtmıyor demek ki. Aile okumuş takipteydi. Enes Karaincili'de arsada konteynerde dinliyoruz şarkıyı yiyenlerim. Ahmet Onur Şehnaz'a, Ada Eylül, Elvin, İrem ve Ece için çalar mısın demiş. Bütün yiyenlere selam olsun. Ayten ablamız, kaptanım nasılsın, iyi misin? Özü sözü kalbi güzel insan cansın ya demiş. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Bu dünya kimseye kalmadı. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar demiş Ayten ablamız. Çok güzel ifade etmişsiniz, vallahi öyle. Nice sultanlar, nice krallar, nice padişahlar, niceleri bu dünyadan baktı geçti. Mehmet Çelebioğlu takipteydi. O da selamlar Kaptan Şener abim demiş. Neye sahip olursan ol, sahip oldukların seni insan yapmıyorsa kocaman bir hiçsin diyor. Çok güzel bir söz. Yine özlü sözler gelmiş maşallah. Tülay Keskin, Yaşar Tutuş, Emine Hanım, Zeliha Günaydın, sevgili Aylin Bandırma'dan, İlknur Hanım, sevgili Ahmet, Bülent abim, Bülent Portakal, selam olsun, Yağız Sazak, Ferda ve Prenses Nik ile gelmiş. Armağan olsun efendim şarkılarımız sizlere de. Tabii ki mesaj gönderen bütün kralcılara da armağan etmiş olalım. Şimdi bu güzel şarkılar sizler için çalsın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
2: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: pek doğasında var.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İlaç gibi radyo.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Bugün de geldik yolculuğumuzun, seyrimizin sonuna. Saat 17'de Atadan mikrofonu teslim almıştık. Yürüyen stüdyomuzdan, karavanımızdan seslendik, Ege'deydik. Artık mikrofonu İstanbul'a, sevgili Kaan'ımıza teslim etme vakti geldi. Kaan'ımız sizlerle olacak, şarkılarıyla, sohbetiyle akşamın ilk saatlerini onunla karşılayacaksınız. Hepinize şimdiden çok güzel bir akşam diliyorum. Yine mesajlarını okuyamadığım bir sürü kralcımız kalmıştır, affetsinler. Bir başka programa inşallah sizleri de selamlarız diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakars. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Manşet, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı. İki kişi gözaltında. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün saat 21 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırıldı. Ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini anlattı. Kızı da o anlara tanık oldu. Kaçırılmayla

0: Bağlantılı iki kişi gözaltına alındı diyor haberin detayında. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün önemli bir toplantı yaptı. Habertürk.com'dayız. CHP'de ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı sonuçlandı. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. Grup Başkanı Özgür Özel ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Savaşı bitiren imzalar atıldı. TRTHaber.com'la devam edelim. Amerikan Başkanı Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Tahran'da mutabakat zaptına imza attı. Böylece 107 gün süren savaşı sonlandıran 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. Buna göre Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Hürmüz Boğazı da açılıyor. Sabah.com.tr var sırada. Ankara, küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerikan Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Amerika-İran mutabakatı konusunda zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu belirtti. Seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. 8 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturmada Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Ozan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çağım ve Yaşar İpek'in test sonuçları pozitif çıktı. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak. Ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak diyor MyNet.com'da. Hürriyet.com.tr'de hafta sonu gerçekleşecek sınav var. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Çiftçi'de hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Bakan ayrıca hazır kuvvet ve takviye ekiplerinde sınava geç kalma riski bulunan adaylara destek vereceğini söyledi. Bir uyarıyla bitirelim net gündemi. Akom'dan İstanbul için uyarı geldi. İl genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Rüzgar da şiddetini artırarak yerini fırtınaya bırakacak. Gündem. Net gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli rüzgarla yağış geliyor. Batıda sıcaklıklar düşecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

18 Haziran günlerden Perşembe sevgili kaptanımızı Kaptan Şener'i uğurladık. İzmir'den mikrofonu devraldık. Aynı güzellikte saat 21'i gösterene dek Alemin Kralı'nda Kral FM'de Kaan'la birlikte olacaksınız. Benden hemen sonra da nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Sevgili Melih'in sevgi çemberi pazartesi mikrofon başında, sevenlerini hatırlatmış olalım. Radyoları başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, iş yerlerinde, evlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan dinleyenlerimize birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını da tabii ki program içerisinde hediye edeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. Şarkıların ahengine kendimizi bırakmaya devam edelim mi? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem onalım. Gri klima.

0: Onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Pilot.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
0: hissi. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Ay.com.tr'de. İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral.

0: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
1: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
0: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
1: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kolombiya'nın çılgın lakaplı kalecisi Ren Higuita 1994 yılında maçın kaderini değiştirecek olası bir golü o günden sonra ismiyle beraber anılacak akrobatik akrep vuruşuyla savuşturdu ve bu kurtarışıyla futbol tarihinin en meşhur kalecilerinden biri haline geldi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

En sevilenler, en beğenilenler her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımızla buluşmaya devam ediyor. Şarkılardan fal tutanlar varsa aranızda bu özel şarkıları sizler için tabii ki çalıyoruz, yer veriyoruz. Bu arada nasıl ulaşacağınızı bir hatırlatalım Kral FM'e. 0532 703 92 çift 0 Kral FM'in WhatsApp numarası. Tekrar edelim. 0532 703 92 çift 0 Alemin Kralında Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız ulaşabilirler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hediyenin babası Boyner Ne Avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
10: Alışveriş gücü.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Şöyle bir gelen mesajlara da bir yer verelim. Ankara'dan sevgili Seçkin'e armağan olsun şarkı, Biricik eşine hediye etmiş. İstanbul'a bir dönüş yapalım. İstanbul'dan Elif Hanım. Sevgili Elif, öncelikle başarılar dileklerimi iletiyorum. Bu hafta sonu sınavımız var demiş. Biliyorsunuz ki bu hafta sonu 20 ve 21 Haziran'da yurt genelinde YKS, yani Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı yapılacak. Sınava aşağı yukarı 2 milyon 500 bine yakın aday girecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testi yapılacak. 21 Haziran Pazar günü ise saat 10.15'te YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve saat 15.45'te ise üçüncü oturumu, yani yabancı dil testi yapılacak ve sınav sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Şimdiden sınava girecek olan herkese başarılar dileklerimi iletmek isterim yeri gelmişken. Ve devam edelim kaldığımız yerden. Alemin Kralındasınız, Kaan'la birliktesiniz.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

beni. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluk.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 20 dereceye kadar iniyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İzmir, Aydın, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Sinop'ta yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra,

0: 1 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop

0: radyodan yana kullandı.
1: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
0: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Ve programın ikinci saatindeyiz. Orhan Baba yorumuyla Babalar Resteli'nin startını verdik. Orhan Gencebay yorumunun sonrasında iki Ferdi Baba yorumuyla baş başaydınız. İşte o şarkılardan bir tanesi Rahmet ve Dua ile Analım Bana Sor ve reklamların hemen sonrasında Hatıran Yeter Alemin Kralı'ndaydı. Müslüm Gürses yorumuyla Babalar Resteli'ni nihayete erdireceğiz ve az sonra da gelen mesajları tabii ki her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz, okuyacağız. Bakalım şarkıları kralcılarımız kimlerle paylaşmayı istemiş. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonu Kral FM. Alemin Kralı'nda Kaan'lasınız.

Bu arada birazdan da veda faslı, biliyorsunuz ki kralcılarımız 21 itibariyle de sevgili nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Sevenlerine, kralcılarımıza hatırlatalım. Gelen mesajlarınız da var tabii ki. Bursa'dan Sevil Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olunuz, aracını da dinlemekte. Ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor şarkıyı. Şöyle bir Almanya'ya dönelim. Almanya'dan Buket'ten Biricik Anneciğine hediye olsun şarkı. Ankara'dan Nimet Hanım, Biricik Sözlüsüne, Kadir'e armağan ediyor şarkıyı. Sevgili Bülent, hoş geldin, sefalar getirdin. Trafikte seyir halinde dinliyorum. Sıradaki şarkıyı sevgili Kaan'cığım, kendime ve aileme armağan ediyorum der. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız. Şöyle yaslanın koltuklara, radyonuzun sesini bir kademe daha açar mısınız? Kamuran Akkoş, nasıl gidersin alemin kralında?

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Zaman sümüsü hali aktı geçti. Kralcılarımız ve geldik veda faslına. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar eşliğinde 2 saatlik bir süreyi de artık geride bıraktık. Mikrofon sevgili nöbetçi Erdem'de. Erdem'imize selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum. Yarın yine aynı saatte Kaptan Şener'in hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Güzel bir akşam diliyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Kaan'a teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle. Bugün Kartal'daydım, sanayideydim sevgili kralcılar. Arabayla ilgili zaman zaman bazı atraksiyonlar oluyor tabii. İşte öyle zamanlarda da bizim sevgili dostlarımız sağ olsunlar acil durumlarda bize yardımcı oluyorlar. Sevgili Cemal Usta'ya buradan hem Cemal abi hem Cemal Usta'ya çok çok selamlarımı ileteyim. Orada güzel kralcılarla da tanıştık. Şimdi bir Taha kardeşime bir selamlarımı ileteyim. Geldo'ya ve Selami Usta'ya. Selami Usta beni sesimden tanıdı. Bizi de çok seviyor. Ama tanışmak kısmet olmadı. Telefonla konuştuk. İnşallah bir gün orada da denk geliriz. Sevgili Selami Usta'ya çok çok selamlarımı iletiyorum. Sevgili Taha kardeşime. Geldo ekibine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizimle ilgilendiler. Çayımızı, çorbamızı verdiler. Eksik olmasınlar. Sevgili Tamer abiye, Karagümrüklü Tamer abiye bir selamlarımı iletiyorum. Ona da çok çok selam olsun. O da güzel bir abimiz. Devamlı kral dinlediğini ifade etti. Hatta bana dedi ki yani seni ben yıllardır dinliyorum ama seni görünce biraz şaşırdım dedi. Yani ben seni daha başka bekliyordum. Nasıl bekliyorsa artık beni. Vallahi dedim ben orijinal Nöbetçi Erdem'im. Yok dedi, sesinden tanıdım zaten ama dedi ben dedi farklı bir artık kafasında nasıl bir Nöbetçi Erdem canlandırdıysa ona da çok çok selam ederim. Ne hatta Karagümrük değil tam Dramanlı. Evet, Dramanlı Tamer abiye selam olsun. Ve sevgili Özcan kardeşim, Özcan kardeşime de söz verdim. Dedim ki akşam dinle, sana bir selam göndereyim. Özcan kardeşime de bütün Kartal Sanayi ekibine selam olsun. Oradaki güzel dostlarımıza hayırlı akşamlar, teşekkürlerimizi, kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem.

Bugün Cemal Usta arabayla uğraşıyor. Benim de vaktim sınırlı. Hemen dönmem lazım. Araba ihtiyacı doğdu. Ben de Cemal Usta'yı motive etmeye çalışıyorum. O bir yandan dinamoyla uğraşıyor. Bir şeylerle uğraşıyor. Ben de boynu ona gazı veriyorum. Başka türlü çalışmıyor. Cemal Usta'yı şarj eden tek bir şey var. O da Müslüm Baba. Öyle şarj oluyor. Biz onunla aynı kafadayız. O yüzden muhabbet sohbet güzel oluyor. Eyvallah Cemal Usta. Sağ ol, var ol. Eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz sohbet için, muhabbet için. İnşallah yakın zamanda tekrar uğrayacağım. Sağ olun, var olun. Bütün ekibe selam olsun.

0: radyosu Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara

0: Radyoyu takibe devam et Özcan. Bakalım eski tadı, eski lezzeti bulacak mısın? Ondan sonra bu konuyu Milare tekrar konuşalım. Hadi bakalım. Eyvallah Özcan kardeş. Sağ ol, var ol.
1: Nöbetçi Erdem. Nöbetçi Erdem. Erdem. Kal.

0: girse de,
1: hiç sonu olmayan yollar girse de, bir değil bin aşık seni sevse de, beni seçeceksin, bana döneceksin bahse girelim. 1990 galiba, rahmetli dayımda bu kaset vardı. Cengiz abinin böyle bir ceket, takım elbise gibi bir şey hatırlıyorum. Kafamda öyle kalmış. Şimdi eskiden biz kasetleri görüyorduk önümüzde. Kasetler devamlı oluyordu. Hem sözü müziği görüyorduk, albümle ilgili. Artık göremiyoruz onları. Onlar hayallerde kaldı. Şimdi hayallerdesin, rüyalardasın diyor ya. Bahse girelim, düşman başına, sanki ömür bir aşklık. Cengiz abinin bayağı kral şarkılarının olduğu efsane albümlerinden bir tanesidir. Sensiz kutladım. Bahse girelim de o albümün klas şarkılarından biri.

Sevgili Sabri kardeşim mesaj çekmiş. Bir taneci kızı Beren'in bugün doğum günüymüş ama şeyi yazmamış, yaşını yazmamışsın Sabri. Yani şeyi yazmışsın, doğum gününü yazmışsın ama bir de hangi kaçıncı yaşına girdi ona da yazsaydın. Neyse. Peki Beren kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutlamış olalım. Sevgili Sabri kardeşime de çok çok selam olsun. Güzel bir Ümit Besen yorumu da onlara armağan olsun. Hadi bakalım.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevmeyi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Nöbetçi Erdem. Kral.

Evet sevgili Cemal abi, uzun zaman tabii bir mesaimiz oldu, hemen hemen her gün bir hukukumuz oldu, uzun zamandır da görmüyordum, bugün vesile oldu sevgili Cemal abi de uzun zaman sonra gördük, mutlu olduk. Eyvallah sevgili Cemal abiye ve yengemize güzel bir şarkı dedi. Cemal abi divayı çok sever, bugün de bayağı bir diva muhabbeti yaptık. Diva muhabbeti yapmışken size uygun bir şarkı buldum Cemal abi, tam size göre. Daha bunun üstüne şarkı yok yani, yengeye armağan edeceksek. Başka şarkı gelmedi aklıma, en güzeli bu herhalde. Peki sevgili Cemal abiye ve yengemize selam olsun. Divayla yolculuk devam ediyor.

0: Gerçekçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral.
1: Ömrümü koydum Kral. Kumar gibisin. Öylesine tutkun düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden, kaderimden vurgun.
2: Şarkıya böyle girilir mi ya? Ya siz sazları düşünebiliyor musunuz ya? Sazlar stüdyodaki halini düşünebiliyor musunuz? Ömrümü koydum. Sazlar titremiştir ya. Ya divayla çalmak da kolay değil yani. O kemanlar, darbukalar, kanunlar falan. Şarkıya girişe baksana Allah aşkına ya.

0: Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Şimdi bugün ismi çok geçti. Bugün sohbetini çok yaptık. Müslüm Baba'nın da sohbetini çok yaptık. Bu şarkının da muhabbetini çok yaptık. Benim için, benim şahsi kanaatim, arabesk tarihinin bir numaralı şarkısıdır. Söz, müzik ve yorum hepsi öyle bir araya gelmiş ki üzerine söylenecek söz kalmamış. Halit Çelikoğlu, Yavuz Taner, Müslüm Baba. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin, emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Buraya kıyamıyorum ya. Dilovası İzmit Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım, mekanları cennet olsun ve krala selam damara devam.
1: Hep damar, full damar.
0: Halit Çelikoğlu'nu andık, bestekar Yavuz Taner'i andık, babayı andık ve bir isim daha var. Buradaki kanun resitalini yapan büyük usta, büyük efsane, onu da anmadan geçemeyeceğim. Onun da mekanı cennet olsun. Büyük kanuni ustası Halil Karaduman. Nakış nakış işlemiş, kanaviçe işlemiş.
2: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa, cuma akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen 2. radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Selamlar Kadiran abi, Almanya Bielefeld'den Aslen Giresun Dereli olarak seni dinliyorum demiş. Oldukça uzun ve karışık bir mesaj göndermiş kralcımız ama ismini yazmayı unutmuş. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Adem İnan'dan gelen bir mesaj. Yine Tugay Temel şu anda bizleri Mustafa ve Ercan'la beraber takip etmekte. Selamlarımızı iletelim. İstanbul Bayrampaşa'dan selamlar Kadirhan. Onur Manisa'da şu anda seni dinlemekte olan Muradiye'deki Emre kardeşimin babası hastaymış. Ona da acil şifalar diliyorum. Ayrıca seni dinliyorum demiş. Acil şifalar dileyelim. Bu arada İstanbul'dan Leyla, annem rahatsız, kuzenlerle toplandık seni dinliyoruz diyor Leyla'nın annesine. Aynı zamanda tüm hasta olan kralcılarımıza bir kez daha acil şifalar dileyelim. Bursa'dan Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Mehmet Yener, servisçi, değerli şoför abimize selam olsun diyor. Ceyda Ankara Sincan'dan bizi takip eden kralcılarımızdan. Bursa Yenişehir'den İbrahim'den gelen bir mesaj. Yine Samsun'dan Asım, seni dinliyorum. Ferdi Baba'dan da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Güzel şarkılarla başladık. Güzel şarkılarla yol almaya devam edelim.
1: Kadirhan.

0: Muğla'dan sevgili Muzaffer Koçer'den gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan demiş, eksik olmasın. Selamlar Kadirhan abi, Ankara'dan Hazar ben. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hoş geldin Kadirhan demiş Aydın Koçarlı'dan Bilge. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Yine Ankara'dan iyi yayınlar Kadirhan diyor Batuhan. Özellikle Semih abime gelsin sıradaki şarkı demiş. Çocukluğumdan beri dinlediğim tek radyo Kral FM'e. Almanya'dan selamlar Kadirhan demiş, bizden de ona selam olsun. Aynı zamanda Karaman'da yeni mahallede şu anda seni dinleyen Türkan'a ve Almanya'daki Erhan'a gelsin diyor. Sevgili Erhan göndermiş bu mesajı. Selam gönderelim hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Balıkesir Gönen'den Mustafa Çolak, özellikle tüm Çalıcaköy sakinlerine ve şu anda seni dinleyen arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Selam olsun. Hayırlı geceler Kadirhan, her zamanki gibi çok güzel şarkılar çalıyorsun. Hakan Taşıyan'dan bir şarkı istiyorum demiş. Almanya Bremen'den sevgili Songül. Marmaris'te sahilde seni dinliyoruz. Herkese iyi geceler, tüm Mehmetçiklere gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili kralcımız Ali'den gelen bir mesaj. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var Almanya'dan. Ömer şu anda seyir halinde seni dinliyorum diyor. Ordu'dan Ali Rıza Yılmaz. Şu anda seni dinleyen tüm dinleyicilerime armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı. Aynı zamanda doğum günü olan Adem'e gelsin diyor. Hem Adem'in hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Konya Ereğli'den Derviş'e selam olsun. O da kuzeni Ali Helvacı ile beraber bizleri dinlemekte. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım neler söylemiş kralcımız.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Gaziantep'ten Can, servisçi Mehmet abi ve değerli çalışan arkadaşlarıma selam olsun.
0: Evet, servisçi Mehmet abimize bizden de selam olsun. Aynı zamanda onun gibi yollarda olan özellikle uzun yol kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun ama dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak ve trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem seyir halinde olan kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, sesli mesajlarınızı, yazılı mesajlarınızı az evvel de belirttiğim gibi 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

0: Kadirhan İstanbul Beylikdüzü'nden sahure, kızarı, meda ve eylülle yaprak sarması yapıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle Tokat Erbaa Akçaköy'üne selamlar demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Bu arada kolaylıklar diliyoruz. Almanya Asbuk'tan gelen bir mesajımız var. Tüm kral dinleyicilerine gelsin diyor. Ahmet Koçak, Konya'dan Efe Boya'ya selam gönderelim. Evet abim, iyi yayınlar. Tır oyunu oynarken seni dinliyorum. Bizlere de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Ege Tosun. Ona da selam olsun. Kadirhan abim Muğla'dan seni dinlemekteyim diyor Erol. Yine Konya Ereğli'den gelen bir mesajımız Ömer'den. Samsun'dan Rasim, canımdan çok sevdiğim eşim Süheyla'ya gelsin diyor. Hasan şu anda Romanya'da yolda olan tüm kaptanlara, özellikle Özcan abime gelsin diyor. Ankara Keçiören'den Emine'den gelen bir mesaj. Sezgin, seni dinliyorum Kadirhan abim. Özellikle eşim İrem'e gelsin sıradaki şarkı. Aynı zamanda Erkut'a ve Soner'e de selam gönderiyorum diyor. İletmiş olalım kralcımızın selamını. Kadirhan selamlar, İstanbul Ataşehir'den Ozan ben. Şu anda seni dinleyen kardeşim Alpay Arslan için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bu arada sesli mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş, paylaşalım.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar, hatta iyi geceler. Marmaris'ten katılıyoruz. Üç arkadaş beraber sahilde oturduk, sizi dinliyoruz. Sahilde geçen vakitimizi güzelleştiriyorsunuz. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Sizden bir Müslüm Gürsel isteğimiz var. Buradan tekrardan söylüyorum, tüm askerlerimize selam gönderiyorum. Herkese kolay gelsin.
2: Kadirhan, Yaş Gibi Radyo.

0: Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim. Aldana aldana öğrendim artık. Öğrendim artık.
1: Evet, bu arada Konya'dan Efe ve kuzeni Mehmet'e de selamlarımızı iletelim. Kadirhan abi, Ahmet, ben İstanbul Pendik'ten dinliyorum. Özellikle Ayşem için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Çok özledim onu, dile getirirsen sevinirim demiş. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Cemal Taşova, Sabri Önder, Ferdi Kaya ve Ahmet şu anda bahçede seni dinliyoruz demişler. Selamlarımızı iletelim. Isparta'dan Günnur. Yine Sivas'tan sevgiler, tüm taksicilere gelsin diyor Yılmaz. Kadirhan Ankara'dan Batuhan, abim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Samsun Atakum'dan selamlar Kadirhan diyor Sezgin. Milli takımımıza başarılar dilemiş. Başarılar diliyoruz A milli futbol takımımıza. Dualarımız, güzel temennilerimiz onlarla beraber inşallah güzel bir galibiyetle bizleri sevindirecekler. Selam olsun diyelim. Kadirhan abi yayınlar diyor Bahadır Çarıkçı. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve Alpay Arslan kardeşime gelsin diyor.

Sakarya'dan Çetin'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan selamlar demiş. Yine Sakarya'dan Batuhan, kardeşlerimle oturup seni dinliyoruz. Kahve eşliğinde sizleri dinlemekten büyük keyif alıyorum demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Yine Cansu'dan bir mesaj. En sevdiğime gelsin diyor. Avusturya'dan Tuğba. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Kadirhan abim iyi geceler, şu anda Sıla yolunda. Sırbistan gümrük kapısından tüm ülkeme ve milli takım futbolcularımıza selamlarımı ve başarılar temennisinde bulunmak istiyorum. Yoldayız, seni dinliyoruz demiş. Yol açık olsun sevgili kralcılarımıza, özellikle uzun yolda olan bizi dinleyen kralcılarımıza selam gönderelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. A milli futbol takımımıza da bir kez daha başarılar dileyelim. İyi geceler Kadirhan demiş, Gaziantep'ten Akif, Antalya'da sahilde seni dinliyoruz diyor. Çetin'den gelen bir mesaj. Yine Gaziantep'ten Hakan, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Bazen sesli mesajlarımız geliyor ama onları paylaşamıyoruz. Özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız olsun. Firma isimlerini söyleyemiyoruz. Daha doğrusu paylaşamıyoruz yayında. O yüzden mümkünse firma isimlerini söylemesinler sesli mesajlarında. Aynı zamanda alttaki müziğin sesini kapalı tutarlarsa, seslerini net bir şekilde kaydedip bizlere ulaştırırlarsa, bizler de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla hem kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle sesli mesajlarınızı 02'ye kadar paylaşmaya devam ederiz. Bu arada bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

Kadiran abi Fas'tan, Sibel Yılmaz Kurt eşimle seni dinliyoruz. Eşime ve bana, çocuklarıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Gaziantep'ten İbrahim Geçer'den gelen bir mesajımız var. Tır şoförü olan Cemal abime selam olsun diyor. Kadiran ben Burak, Edirne Keşan'dan seni dinliyoruz. Özellikle dostum Abdullah Bey Alçın'a sıradaki şarkı diyor. Yine Kocaeli Körfez'den Ayşegül'den gelen bir mesajımız var. Gaziantep'ten Yakup Kara severek dinliyoruz diyor. Aynur seni dinliyoruz demiş, kolay gelsin diyor. Sabrican Kutlu'dan gelen bir mesajımız var. Yine İstanbul'dan Ömer, şu anda gece nöbetindeyim. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin diyor. Evet, devam edelim. Edirne'den gelen bir mesaj. Gürkan özellikle sıradaki şarkı Eylül'ümü armağan edersen mutlu olurum demiş. Adana'dan selam göndermiş oğlum Serkan'a sıradaki şarkı diyor Gülten. Kadiran abi ben Bursa'dan seni dinlemekteyim. Kadir şu anda gece mesaisindeyiz. Senden arkadaşlarım Süleyman ve Bülent, kısım şefimiz Recep abiye sıradaki şarkı diyor. Evet, Ayşe Abanos hayırlı geceler, Giresun'dan İstanbul'a geliyorum demiş. Tüm sevdiklerime ve Giresunlulara armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda vardiyadan çıktım. Serviste seni dinliyorum. Özellikle Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj Serdar'dan. Yol açık olsun. Sevgili Kadirhan, ben Sakarya'dan Zeynep. Sizleri dinlemekten çok keyif duyuyoruz. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime diyor. Yine Kadirhan abi ben Ertuğrul. Aslan'dayım Semih için demiş.

0: Evet, mesajlar yoğunlukta, sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Kadirhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Adana'dan Ahmet Dönmez ben. Bugün Adana'da son günü olan ve çok sevdiğim abim Mesut Şahin'e gelsin tüm parçalar. Seni çok seviyorum Mesut abi.

derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Asla devam edeceğiz Sus şarkısıyla. Öncesinde gelen mesajlarımız var. Derince'den, Kocaeli'den, Songül'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kocaeli'den, Kartepe'den Yunus Emre, çok sevdiğim canım eşimle şu anda seni dinliyoruz diyor. Yine Adana'dan Muhammed Eren, Diyarbakır'da Gülbahar teyzeme onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Kadirhan abi iyi geceler. Kayseri'den Yusuf, her zaman olduğu gibi eşim Kardelen'le seni dinliyoruz. Özellikle çok sevdiğim eşim Kardelen'ime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Devam edelim şöyle birkaç mesajla. İran'dan gelen bir mesajımız var. Sait, arkadaşım Seccat'la beraber İran Ürmiye şehrinden seni dinliyoruz. Her zaman inşallah barış olsun, savaşlar bitsin demiş. İnşallah diyelim. Temennimiz bu yönde. İran'daki sevgili kardeşlerimize de selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesaj daha var. Değerlendirelim şarkımız öncesinde. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Kocaeli Derbent'ten Büşra. Özellikle eşim Yunus'a ve çocuklarımıza diyor. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Kadirhan, oradaysan biz de buradayız. Seni dinliyoruz demiş Zeynep. Sıradaki şarkıyı Zeynep'e de armağan edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarımızla devam edelim. Bu arada NTV Ulaştırma'dan Hakan abimize de selam olsun. Hakan Kılıçarslan. Ona ve yolda olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

Evet, devam ediyoruz. 00.41 yaptık saatlerimizi. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Sesli mesajlarımız gelmeye devam ediyor ama dediğim gibi bazen gelen mesajlarımızı, sesli mesajlarımızı paylaşamıyoruz. Nedenleri arasında en fazla olan alttaki müzik sesinden dolayı kralcılarımızın seslerini duyamıyoruz. O yüzden bir kez daha ricamız olsun, seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutup seslerinizi net bir şekilde bizlere gönderirseniz bizler de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de hem kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 02'ye kadar güzel şarkılar eşliğinde paylaşmaya devam ederiz. Sevgili kardeşim Halil Korkmaz, Trabzonlu Halil Korkmaz şu anda Almanya'da Münih'te havaalanında taksicilik yapmakta. Müşteriyi bıraktım Kadirhan, bir taraftan taksi durağına gidiyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum demiş. Hem sevgili Halil'e hem tüm taksici kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Özellikle sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde Ankara Sincan'dan Kübra'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Fatih, oğlum Ahmet Aybars'la sizleri dinlemekteyiz diyor. Adım Caner, Balıkesir'den sizleri dinlemekteyiz. Orman yangınlarıyla mücadelede çalışan bütün ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum demiş. Sevgili kralcımıza bizden de selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Ormanlar bizlerin can damarı, oksijen deposu, milli serveti. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Şimdiden tedbirlerimizi alalım. Uymayanları uyaralım. Onlar bizim can damarlarımız, ormanlarımız. Ülkemiz için çok önemli, hepimiz için çok önemli, insanlık için çok önemli. O yüzden dikkatli olalım. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları da artacak. Olumsuz olaylar yaşanmaması için öncesinden tedbirlerimizi alalım dedikten sonra bir sonraki mesajımıza hemen göz atalım. Ankara Sincan'dan Elif'ten gelen bir mesaj. Kadirhan Zeki Başaran İstanbul'dan. O da taksici olduğunu belirtmiş. Tüm taksici arkadaşlara gelsin. Özellikle askerdeki oğlum Abdullah Başaran'a selamlarımı iletiyorum diyor. Bizden de askerimize ve tüm askerlerimize selam olsun. İlkay Maltepe'den, İstanbul'dan takip eden kralcılarımızdan, Konya'dan, Akşehir'den Nur. Çok sevdim Özgür'e gelsin diyor. Kadirhan abi yayınlar, seni dinliyorum demiş İstanbul'dan ama ismini belirtmemiş. Hemen şöyle WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Yıldız göndermiş bu arada bu mesajı. Bursa'dan selamlar, Giresun'daki aileme gelsin Kadirhan diyor Orhan Öztürk. Evet, mesajlar yoğunlukta, birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde Volkan Konak'tan güzel bir şarkı seçtim, sonrasında buradayız.

Şirince'den Bursa'ya kayınbiraderim Kemal Şenlikçi ile yol yapıyoruz demiş. Tüm yolculuk yapanlara armağan olsun. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş Osman Gönlüm. Bu şarkımız onlara da armağanımız olsun. Bu arada hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem sevgili kralcımıza hem de şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Edirne Lala Paşa'dan şu anda bizleri dinleyen Ertan'dan gelen bir mesajımız var. O da kardeşi Murat Kaya ve tüm sevdiklerine sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kral FM çalışanlarına da selam olsun demiş. Bizden de onlara selam olsun. Kadirhan Adana'dan Perhan, Diyarbakır'daki canım kızım Gülbahar'a ve arkadaşlarına gelsin diyor. Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Bir firma adı söylemiş, onları söyleyemiyoruz. Sevgiler Gece Vardiyası'ndayız, sizleri dinliyoruz. Ekip arkadaşlarıma ve Bilal Karabaş'a gelsin demiş Kemal Güngör. Hem onlara hem mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Yine Kayseri'den Yusuf, mesaideyim Kadirhan diyor. İyi yayınlar dilemiş, eksik olmasın. Sakarya Akyazı'dan Fatih'ten gelen bir mesajımız var. O da tır kaptanıyız. Şu an İstanbul Rize'ye yük götürüyorum demiş. Tüm kaptanlara, aynı zamanda şu anda Çatalca'da seni dinleyen değerli arkadaşıma armağan edersen sıradaki şarkıya mutlu olurum demiş. Yine İstanbul'dan Melike'den gelen bir mesajımız var. Annesiyle ve babası Volkan'la, aynı zamanda kardeşi Mahir'le beraber bizleri dinlemekte. Evet, mesajlar oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

0: Kadirhan kardeşim hayırlı yayınlar. Ali Kanada'dan sıradaki şarkı eşime, kızıma ve torunlarıma armağan ediyorum demiş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcıma. Sözümüz olsun, kolay gelsin. Ben Edirne'den seni dinlemekteyim diyor Ömer. Denizli'den Bursa'ya yolculuk halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan Hakan'dan gelen bir mesaj. Yine Bursa'dan Süleyman Kadir ve Bülent için sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Burhaniye'den, Balıkesir'den özellikle eşim Nihat'a sıradaki şarkı demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş bu mesajı. Mübarek cumamızı tebrik eder, nice hayırlı cumalar dilerim Mevla'dan diyor. Amin diyelim. Sevgili kralcımız ismini belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına Akseki'den Mehmet Akif'ten gelen bir mesaj. Kadirhan Yalova'dan, Dereköy'den İsmet Kiraz, eşim Güner'le birlikte seni dinliyoruz diyor. Özellikle Malatya'daki kızımız Duygu'ya, gelinim ve oğluma gelsin demiş. Devam edelim, bir sesli mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş göndermiş olduğu mesajda.
1: Kadirhan Baba kolay gelsin. Ben Kağıthane'den çöp kamyonu şoförü Coşkun. Şu an sevdiğim kadın da seni dinliyor. Senden Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısını çalmanı istiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Tabii programımız istek programı değil. İstenilebilecek şarkıları programda kralcılarımızla paylaşıyoruz zaten. Az evvelki Müslüm Gürses şarkısı sevgili Coşkun'a da sevdiğine darmanımız olsun. Son saatimiz içerisindeyiz. Güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Onu da paylaşalım. Şu anda seni dinliyoruz Kadirhan abi. Fahri Köroğlu'ndan gelen bir mesaj. Özellikle sıradaki şarkı kardeşim Emre Tatar'a armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Marmaray projesinde şu anda bir çalışma içerisinde olduklarını belirtmişler. Fahri Köksal, cümleten hayırlı cumalar tüm Marmaray çalışanlarına gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili Fahri Köksal'a. Cizre'den Rize'ye yolculuk yapıyoruz. Bir otobüs firması adını belirtmiş, onu söyleyemiyoruz. Meriç ve Nisa'ya armağan ediyoruz demişler. Yollar açık olsun hem kaptanlarımıza hem de yolculuk esnasında bizleri dinleyen kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadir Han Bursa'dan Bülent arkadaşım Kadir ve Süleyman'la, aynı zamanda şefimiz Recep'le sizleri dinlemekteyiz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Almanya'dan döndüm ve seni dinliyorum demiş. Mahmut'a gelsin, onları çok seviyorum diyor sıradaki şarkıyı. Herkese armağan etmiş. Mahmut kendini armağan etmiş herhalde. Çünkü WhatsApp kullanıcı adından da kralcımızın isminin Mahmut olduğunu görüyorum. Selam olsun hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Sesli mesajlar da yoğunlukta, bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selam Kadirhan abi, iyi yayınlar. Hayırlı geceler abi. Ben Ağrıvas'ta şoförü Sinan Köse. İstanbul'dan hareket ettim, şu an İzmir'e gidiyorum. Sıradaki parça tüm Ağrıvas'ta kaptanlarına gelsin. Kral FM dinleyenlere gelsin. Gene parçaların nokta atışı abi. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Tüm Çankırı'ya selam olsun. Allah'a emanet ol abi.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Gaziantep'ten, Kavaklık'tan Hüseyin Doğan, şu anda aracımda seni dinliyorum. Tüm taksici ve uzun yol kaptanlarına gelsin diyor. Kastamonu'ya giden Kamil'e de sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum demiş Niyazi. Burak şu anda Marmaris'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yayınlar, hayırlı cumalar. Kadirhan, seni Kıbrıs'tan dinliyoruz. İbrahim ben. Canımdan çok sevdiğim ve bugün 20. evlilik yıl dönümümüzde seni dinleyen eşimi sıradaki şarkıya armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Nice güzel 20 yıllara diyelim. Abdullah Yakut'tan gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz Kadirhan. Tüm yolda olan kralcılara gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kralcımız. Selamlar diyor. Ümit Besen'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Yeşim'den, Ankara'dan, Erzurum'dan Damla. İyi yayınlar Kadirhan, çok sevdiğim biricik aşkıma gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Elbistan'dan Yasin Doğan, selamlarını ileten kralcılarımızdan. Biga'ya selam gönderelim Abdullah'a. Evet, birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: Merhaba, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Kadir Han, ben Filiz. Sıradaki şarkıyı Eskişehir'de birlikte dinlediğim kızım Gamze'me armağan ediyorum diyor. Amerika'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Hayırlı geceler Kadir Han, tüm vefasızlara gelsin diyor ama ismini belirtmemiş gönderen kralcımız. Kastamonu'da bu saatte ekmeğinin peşinde direksiyon sallayan tüm şoförlerin tek eline taş değmesin. Gecenin bu saatinde düşüncelere kendini kaptırmış uyumayan kim varsa selam olsun diyor. Okan'dan gelen bir mesaj. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hakkımıza hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selamlar. Saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: dilime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Torunumu bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?